ben yanısına vermeydenin katı homamin umiru. Ni wana mayansu sa aman frafwa tse ye yantu sa ya sedidia. Ade ne sim kwan se yantu bare mai honyom. Ya betan honyom ya kanani onyama kire se oyonyame. Apasi tonyame honyom.

0: umujyanama itipima esisiyeye patiriye mayenya dishi
1: kra24.com we speak the capital mene obana.